Ne kadar çok acı bu. Ne kadar çok acı bu. Ne kadar çok acı bu. Ne kadar çok acı bu. Ne kadar çok acı bu. Ne kadar çok acı bu. Ne kadar çok acı bu. Ne kadar çok acı bu. Ne kadar çok acı bu. Ne kadar çok acı bu. Ne kadar çok acı bu. Ne kadar çok acı bu. Ne kadar çok acı bu. Ne kadar çok acı bu. Ne kadar çok acı bu. Ne kadar çok acı bu. Ne kadar çok acı bu. Ne kadar çok acı bu. Ne kadar çok acı bu. Ne kadar çok acı bu. Ne kadar çok acı bu. Ne kadar çok acı bu. Ne kadar çok acı bu. Ne kadar çok acı bu. Ne kadar çok acı bu. Ne kadar çok acı bu. Ne kadar çok acı bu. Ne kadar çok acı bu. Ne kadar çok acı bu.